0: I know I will.
1: Get better.
0: My darling, I know I will.
2: 96.2
3: Radyo Esen.

Why not too many people can see we're just the same?

0: qu'est-ce que ça voulait dire.
1: Donc, 96.2 Radio Eksen.

Günaydın, günaydın. Eksen'in sabah programı başladı. Gülşah Küray ben. Saat 10'a kadar da buradayım. Eksen Stüdyosu'nda sizlere eşlik edeceğim. Hoş geldiniz.

Roll With It. Oasis 96.2 Radyo Eksen'deydi. Yine duyurdukları turne ve eş zamanlı bir de belgesel haberini verdiler. Oasis Don't Look Back in Anger 16 yıl sonra yeniden bir araya gelmiş Liam ve Noel Gallagher kardeşler. İşte onların sadece bir turne filmi gibi değildi. 2025'teki bu büyük birleşmenin ardından birlikte verdikleri röportajlar, provalar, sahne arkası, konser görüntüleri hepsinin olduğu bir belgesel bu. Ha, biz nerede izleyeceğiz derseniz eğer, şimdi reklam olmasın diye söylemiyorum ama platformlardan birine geleceği söyleniyor. Başka neler var bakalım isterseniz. Jay-Z yine 8 var. Rick Rubin ayrı odada. 8 bölüm boyunca müzik konuşacakları bir belgesel. Yine platformlardan birinde olduğu söyleniyor. Merak edenler için. Ben mesela Rick Rubin olduğu için merak edebilirim bunu. Paul McCartney Man on the Run var. Onun dışında BTS eğer merak ederseniz. Iron Maiden Burning Ambition var. Bu da East London publarından dünyanın en büyük stadyumlarına uzanan 50 yıllık bir hikaye olarak adlandırılıyor. Iron Maiden Burning Ambition. Sonra Rave Culture var, A New Era, baya ve daha da fazlası var. Courtney Love'ın belgeseli var, Anti-Heroine var, Pulp'ın belgeseli var. Merak eden.

0: Mayıs ayında çıkmış bu Iron Maiden'in belgeseli bu arada. Arasından az önce saydığım 2026 müzik belgeselleri arasında onu seçtim. Bilmiyorum izleyen var mı? Yorumlarınızı da merak ediyorum. Okuduğum kadarıyla gayet olumlu yorumlar almış. Dediğim gibi Iron Maiden'ı seçtim. Öyle devam edeceğiz birazdan.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam edecek. Reklam.
2: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

0: Radyo Eksen'de Gülşah Güray yayında.
1: Radyo Eksen. Ve saat 10'a kadar size eşlik edeceğim. Iron Maiden Run to the Hills dinledik. Belgeselinden bahsettikten sonra bir de şarkısını dinleyelim dedim. Rainbow, ardından Judas Priest'e devam edelim.

0: 96.2
1: Radyo Eksen'de Gülşah Güray yayında.
0: Radyo Eksen.
1: Hayal kurarken yanında altın bir eşlikçi olsun. Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Hadi iyi bir kahve içme.
2: Nereye bu saatte?
1: Salona.
3: Çünkü iyi bir kahve düşündüğünüzden daha yakın. Evde iyi kahve için Çibo.

Arkadaşlar bir tane film fragmanını gördüm. 30 Ekim'de vizyona gireceği söyleniyor. O yani o kadar heyecanlandırdı fragmanında bile o kadar kıkırdadım güldüm ki Wild Horse 9 ismi şu anda gördüm. Martin McDonagh yönetmeni. Bakın başrol oyuncularına bakın. John Malkovich, Sam Rockwell, Steve Buscemi, Tom Waits, Parker Posey. Bu nedir böyle? O yenilerden bir parçayla devam ediyorum. Bir bakın siz de. Yani hoşunuza gidecektir eksen dinleyicilerinin diye düşünüyorum. Wild Horse 9. Zaten belki biliyorsunuzdur. Ben yeni gördüm. Aa çok heyecanlandım şimdi bakın. Yenilerden bir parçayla dediğim gibi devam ediyoruz. Dirty Honey, Lights Out. Şimdi sırada Radyo Eksen'in sabah programında.

Şarkıya benziyor ama burası hangi şarkıydı? Anladınız mı hangi şarkı olduğunu? Böyle ilk dinlediğimden itibaren şimdi melodisini mırıldanarak programın gidişatını da bozmak istemiyorum. O bir şeye çok benziyor yani Led Zeppelin falan, tamam hepsinin böyle bir hissiyatı var ama yani bir şarkı o kadar benziyor ki, o kadar benziyor ki. Ne hani diye giren şarkı. Neydi acaba? Böyle işte bazen maalesef takılıyorum. Yani şu anda bırakacağım yani programın gidişatını bozmamak için ama takılıyorum bazen. Bu bir şeye benziyor diye. Bu da onlardan biri oldu maalesef.

Yok, hiç gelen mesajlardan hiçbiri değil. Dirty Honey'nin Lights Out şarkısı bir parçaya çok benziyor. Demiştim radyolarını yeni açanlar varsa. Eğer yenilerden de Dirty Honey, Lights Out. Bence gayet de hoş olmuş. İşte Greta Van Fleet diyenler, Led Zeppelin diyenler, Jet diyenler oldu. Gerisine bakacağım şimdi, hepsine bakmadım. O sırada çünkü az önce bahsettiğim Wild Horse 9 filminin fragmanını hikaye bölümünden Instagram hesabımdan paylaştım. Programa sığdıramadıklarımı işte böyle oradan paylaşmaya gayret ediyorum. Bu senenin filmlerinden biri olacağı söyleniyor. Bence de öyle. Siz de bir bakın istedim. Gülşah Güray yazın, karşınıza çıkar hesabım.

Immigrant Song, Led Zeppelin dinledik. 96.2 Radyo Extended Black Keys'e devam ediyoruz. Bu arada Oasis yani 11 saat önce resmi Instagram hesaplarından bir paylaşımda bulunmuş. Şimdi bunlar turneye çıkacak demiştim ya az önce de. Daha önce de söylemiştim. İşte üye olmuyorsunuz da yani mailinizi bırakıyorsunuz. Onlar size bir kod gönderecek gibi böyle bir sisteme geçtiler. Yığılma olmasın geçen sefer diye. 24-27 Eylül tarihleri arasında o kodlar maillerinize gelecekmiş. Eğer siz de dahil olduysanız bu mevzuya devam.

0: Sam Rockwell, Tom West ortaklığı bir iş buldum. Ray Gun, bu neo noir science fiction mystery film deniliyor. Bir animasyon, Brad Bird'ün yönettiği, Matthew Robbins'le birlikte yazdığı ve orijinal hikayede Brad Bird'e ait olduğu söylenen bir animasyon filmi. Sam Rockwell, Scarlett Johansson, Tom Waits, Matt Berry, Bobby Cannavale. O da platformlardan birinde, şimdi reklam olacak diye söyleyemiyorum ama bulursunuz zaten, hemen karşınıza çıkar. 96.2
1: Radyo Eksen. Haribo Art'ta bu hafta.
2: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bu haftaki etkinliklerine bakıyoruz. Mondo 8. İstanbul Fringe Festival kapsamında dün olduğu gibi bu akşam da Paribu Art'ta. Çağımızın bitmek bilmeyen bilgi akışının ve görsel yoğunluğunun içinde insanın özüyle yeniden bağ kurma ihtiyacını sorgulayan Mondo bu akşam 20.30'da Paribu Art sahnesinde. Çocuk yaşta başlayan müzik yolculuğunu kendi sözleri ve besteleriyle şekillendiren Tuana, özgün anlatım ve sıradanlığa kafa tutan şarkılarıyla 26 Eylül akşamı Paribu Art'ta. Paribu Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paribu Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
1: Paribu Art sundu. Radyo Eksen'de Gülşah Güray.

My Girl Jet 96.2 Radyo Eksen'deydi. Az önceki soruma birçok kişi Jet cevabını verince böyle devam edelim dedim. Greta Van Fleet de denmişti. Radyodan yeni açanlar varsa bir grup çaldım da bir şeye benziyor çok demiştim. Greta Van Fleet de dendi, ona da benzetildi. Madem öyle dedim ki yeni şarkısıyla devam edelim Greta Van Fleet'in. Tear It Down şimdi sırada.

Alas for the People yeni albümünün ismi Greta Van Fleet'in 5. stüdyo albümü olacak. Bu 9 Ekim'de Republic Records etiketiyle yayınlanacak. Ve o albümden Tear It Down geçen cuma piyasaya sürdüler. Daha çok yine Greta Van Fleet'in yeni şarkısıydı. Blondie ile devam ediyoruz. Şimdi yayına.

aslında başka bir parça çalmaya çalışıyordum. Hiç ismini asla söyleyemeyeceğim. Zaten anlamsız sözlerden oluşan Rafaella Carrà'yla Adriano Celentano'nun zamanında 1970'lerden bahsediyorum. 1974 hatta tam senesini söyleyeyim. Mila Luci filmi için kaydettikleri ve figürleriyle çok konuşulan, ikonikleşen bir performanstı bu. Şimdi Milano Moda Haftası var. Onun kapsamında düzenlenen, şimdi ismini söyleyemeyeceğim marka çünkü, defilede fon müziği olarak kullanıldı ve inanılmaz iyi bir koreografi ile birlikte bütün şu anda sosyal medyada dönüyor. Onu çalayım istedim. Nasıl bizde yok? Ben size daha önce çaldığımı neredeyse çok eminim ama zaten bu defilede, bu ne derler, seride, koleksiyonda buldum. Rafaella Carrà'dan tamamen ilham aldıklarını söylüyorlar.

Evet, 96.2 Radyo Eksen'in sabah programını dinliyorsunuz. Blondie dinledik, Heart of Glass. Ardından Rafaella Carrà dinledik, A Far L'Amore Comincia Tu. Bu Milano Moda haftasındaki ilhamından bahsetmişken, daha fazlasına bakmak isterseniz eğer, Rafa diye bir belgeseli vardı onun hakkında. Daha fazla bilgiye ulaşmak isterseniz, merak ederseniz neden böyle bir ikon haline dönüştüğünü de görmek isterseniz diye aklıma o geldi. Onu da araya girip söyleyeyim istedim. Courtney Barnett de bu son dinlediğimizde City Looks Pretty. 96.2 Radyo Eksen'deydi. Herkesin keyfi yerinde umarım. Eksen'in sabah programı. Bu dinlediğiniz hafta içi 7-10 arası yayınlanıyor ve ben Gülşah Güray sizlere eşlik ediyorum. Her gün farklı bir listeyle. Salı günleri birlikte yapıyoruz. Cuma günleri konsept yapıyoruz. Mesela yarın cover. Tamamen cover şarkılardan oluşacak bir program hazırladım sizler için.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. İstanbul Tiyatro Festivali 30. kez perdelerini açıyor. Türkiye ve yurt dışından 17 gösteri, premierler, ortak yapımlar ve ücretsiz festival.

0: Artı programı 22 Ekim 3 Aralık arasında 17 mekanda. Ayrıntılı bilgi için tiyatro.iksv.org. Radyo Eksen katkılarıyla.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek.
2: Reklam. Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
3: o. Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
4: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
5: Güzel bir yatsan.
6: Kendi muayenehanesini açar, parasını da kazanır.
7: Ya kızım, sence ben sadece para mı istiyorum? Ben birisi olmak istiyorum bu hayatta Gülizar. Saygı duyulan, kapısı açılan, sandalyesi çekilen, onların masasına oturan biri.
8: Yeni dizi Başkalarının Hayatı cumartesi Star'da.
9: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Happy.

Az önce bahsettiğim şarkı tam olarak buydu, bu Milano Moda Haftası'nda kullanılan. Koreografisi de inanılmaz iyi olan o şeyde, defilede kullanılan asıl şarkı buydu. Rafaela Carrà çalmıştım ya, bu şarkıda işte o 1974 tarihli filmde Adriano Celento ile birlikte bu şarkıyı seslendiriyorlar. Ya tamamen anlamsız sözlerden oluşan bir şarkı bu arada ve ilk rap şarkısı da kabul ediliyor bazı yerler tarafından aynı zamanda. Özel bir, ya böyle bir artık ikon haline geliyor ve birçok kişi de etkiliyor. İşte gerek tasarımlarda olsun, moda haftalarında olsun, koreografilerde olsun vesaire vesaire. Ve bizim arşivde vardı zannediyordum. Hatta size daha önce bu şarkıyı çaldım diye hatırlıyordum. Oldukça da emindim ama bizim arşivde yokmuş. Daha büyük arşivde arattırdım. Büyük arşiv. Büyük arşiv de böyle bir film karakteri gibi oldu. Büyük arşiv. Böyle villain, kötü karakter. Şey, ninja kaplumbağalarda beyin vardı ya, onun gibi bir şey. Büyük arşiv. Neydi o ninja kaplumbağalardaki beynin ismi, hatırlıyor musunuz onu? Crank miydi, neydi? Crank'tı galiba, hatırlayamadım şimdi bir anda. Joy Division'a devam edelim ama yayına. Belki bunu da görmüşsünüzdür, Keanu Reeves'in bu şarkıdaki dansını. Yani tam böyle konsere beraber gidelim Keanu anı yaşattı bizlere. En azından gördüğümüz o mini görselle Peter Hook grubu The Light'la birlikte Amerika'da turnede şu anda. Ve bu San Francisco'da Keanu Reeves'e konsere katılmış bu şarkıdaki dansını. Bulursanız bir izleyin.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

Yayınlanan yeni Dragonflies albümü, albümün ismi de aynı. Satin Sun'da dinlediğimiz şarkı, birazcık bahsetmek isterim Dragonflies'dan size. Danny Harrison ve Nigel Godrey projesi bu Dragonflies. Arkadaşlar zaten sonra bir araya geliyorlar ve bir albüm kaydetmeye karar veriyorlar. Nigel'ın Brixton'daki stüdyosunda bu proje kaydediliyor. Şöyle bir hikayesi de var. George Harrison'ın bir babasından kalma tape makinesi var. Onu Nigel'a ödünç veriyor. Ve bu makine de George Harrison'ın zamanında Shankar Family and Friends albümünün kaydettiği o tarihi makine. Dragonflies şarkılarının altyapısındaki o analog dokuya da ilham veriyor aynı zamanda. Bu Radiohead havasının olması da Radiohead'in 6. üyesi olarak da anılan tabii ki Nigel Godrey olması. Şimdi Danny Harrison'ın ardından Beatles'a devam ediyoruz. George Harrison'dan bahsetmişken yani en iyilerinden biri bence. Bilmem siz ne dersiniz. Well, Nigel'da Guitar Gently Weeps.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Hadi iyi bir kahve içmeye.
4: Nereye bu saatte?
3: Salona.
2: Çünkü iyi bir kahve düşündüğünüzden daha yakın. Evde iyi kahve için Çibo.
5: Alışılmışın dışına çıkan şarkılarıyla kısa sürede geniş kitlelere ulaşan Tuana, 26 Eylül akşamı saat 21'de Paribo Art'ta. Biletler için Paribu Pass.
6: Venividi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Venividi Göz.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı devam ediyor.
7: Here we go!

Guns'ın yeni şarkısıydı Do You Glow. Böyle biraz rave kültürüne giriyor gibi olacağız. 1999 senesinden Chemical Brothers, Hey Boy, Hey Girl. Şarkısı ve klibi ne kadar çok konuşulduysa o kadar az konuşulan ama bence daha fazla kıymet verilmesi gerektiğini düşündüğüm The Shoes'a devam ediyoruz. Jake Gyllenhaal klibinde oynuyor bu parçanın. 96.2 Radyo Eksen'de sabah programını dinliyorsunuz. İşte böyle farklı farklı dönemler, seneler, türler arasında geçişler yaptığımız şimdi yayında. Time to

gruplarının listesine alabileceği şarkılardan biri bence Time to Dance, The Shoes. Öncesine yenilerden Gans dinlemiştik, Do You Glow ve Death in Vegas'a devam ediyoruz. Onların yorumuyla daha doğrusu Twist and Crawl şimdi sırada Radyo Eksen'de.

I Love It, Icona Pop, Charlie XCX, 96.2 Radyo Eksen'deydi. Öncesinde Death in Vegas yorumuyla Twist and Crawl dinledik. Dediğim gibi programın burası böyle. Herkesin keyfi yerinde umarım. Herkesin aynı anda keyfinin yerinde olamayacağını da farkındayım ama iyi geçiyordur. Scissor Sisters'a devam edelim.

Anyone Like You, Ibi Bio Sound Machine geçen sene yayınladıkları EP'lerinde yer alıyor ki bu senede, bu ay hatta Chopping Mountain albümlerini piyasaya sürdü grup.

0: Programa bana ulaşmak isterseniz Instagram'dan Gülşah Güray yazdığınızda karşınıza çıkacak olan hesaptan ulaşabilir ya da gulshah.guray@radioeksen.com e-mail adresini kullanabilirsiniz. Bir ara veriyoruz. Sonra Keith Richards'ın yeni şarkısıyla devam edeceğiz. Grand Theft Auto için kaydettiği yeni şarkıyı dinleyeceğiz. Birazdan Radyo Eksen'de.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
3: o. İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.

İşte az önce bahsettiğim Keith Richards'ın yeni kaydettiği Bright Lights Big City şarkısı Grand Theft Auto 6 için kaydedildi. Bu aslında Jimmy Reed'in 1961 yapımı Bright Lights Big City klasiği. Zaten büyük hayrandır Keith Richards Jimmy Reed'in bunu böyle kaydetmeye karar vermiş. Yani çocukluğundan beri. Aslında Rolling Stones zamanında da kaydetmişlerdi bunu. Birazcık farklılaştırarak bu Kasım ayında piyasaya çıkacak oyunun bu arada soundtrack'i. Onun için kaydetmeyi kabul etmiş ve kaydetmişti. Şimdi Antonio Carlos Jobim, bunu da dinleyelim mi? Dinleyelim. Lost Highway filmi.

0: Sözleri de var aslında şarkının. 1961 senesinde yayınlandığında Vinicius de Moraes tarafından yazılmış, Antonio Carlos Jobim tarafından bestesi yapılmış şarkı. Bossa Nova müziğin de öncülerinden biri olarak kabul ediliyordu. Bizim dinlediğimiz bu versiyon Antonio Carlos Jobim'in kendi albümüne koyduğu, kaydettiği enstrümantal versiyonuydu. Ve tabii ki Lost Highway'in de zaten mesela tüm zamanların en iyi soundtrack leri diye bir klasör açsak, başlık açsak, Lost Highway'i de mutlaka bence eklemek gerek.
1: Bugün varım, yarın yokum.

Your Hero, Faith No More, 96.2 Radyo Eksen'deydi. Böyle programı kapatırken hızlandık. Biraz daha böyle devam edelim isterim. Dün ilk defa çalmıştım. Bu ara favorim son dönemde. Hani bir elinden de tutalım, sonra bence uçup gidecekler. Erken yakalamakta fayda olan gruplardan biri olduğunu düşünüyorum. Big Noter grubun ismi, bildiğiniz noter gibi aklınızda kalır. Big Noter, Avustralyalı bir topluluk. Aborjin aslında rap sanatçısı Briggs, Adam Briggs'in yeni projesi bu. Kendisi hip hop tarzında müzik yaparken daha böyle sert punk müziğe geçiş yapıyor. Hardcore metal grubunu kuruyor. İsmini Big Noter yapıyor ve daha yeni bu ayda Songs in the Key of Wrestling albümlerini piyasaya sürüyor. İşte biz de bu albümden bir parçayla programa devam ediyoruz. Watch a Swing.

Bu yeni albümlerinde çok iyi isimlerle de birlikte çalıştılar. Dev ortaklıklar bunlar. Tom Morello var mesela, Rage Against the Machine gitaristi. What's the Matter with Adam şarkısında yer alıyor. Hatta Avustralya turnesi öncesinde de ön grup olarak sahne alıyor. Big Noter öncesinde Tom Morello çıkıyor. Sonra Chuck D var Public Enemy'den. A Message from Chuck şarkısında gruba katılıyor. Joe Talbot var Idols grubunun solisti. O da kendi adını taşıyan grubun Big Noter şarkısında vokallerde yine gruba eşlik ediyor. Bakın bence takip etmekte fayda var. Watch a Swingin' Ad. Dün de programda çalmıştım ve sonrasında Instagram hesabımda da grubun hesabını paylaşmıştım. Böyle programa sığdıramadıklarımı Instagram'dan paylaşmaya gayret ediyorum. Eğer bakmak isterseniz, takip etmek isterseniz Gülşah Güray yazdığınızda karşınıza çıkar. Şimdi kaybolmuştur da sonra o neydi dediklerinize de mümkün olan en kısa sürede cevap vermeye çalışıyorum açıkçası. Big Noter, Watch You Swingin' At ardından bir Limp Bizkit dinleyelim.

check out.

Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam edecek. Reklam. Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir yatsan.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
5: getir. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı devam ediyor.

Yine yenilerden Grandma's House grubun ismi. Solistini çok beğeniyorum ben. Vokalini, tarzını. Yasmin Bernd. Vokal ve gitarda kendisi. Baby, You Are A Winner. Yeni albümleri dediğim gibi Grandma's House, Bristol merkezli bir topluluk. Daha önce geçen sene Anything For You EP'lerini piyasaya sürmüşlerdi. Bu da From The Gods adını taşıyor. Grandma's House 96.2 Radyo Eksen'deydi. Evet, bitti program. 9.59 oldu. Umarım herkes için keyifli ve güzel bir program olmuştur. Dinlediğiniz için, mesajlar için çok teşekkür ediyorum. Ulaşmak isterseniz gulshan.guray@radioeksen.com e-mail adresini kullanabilirsiniz. Gülşah Güray yazdığınızda karşınıza çıkacak olan Instagram hesabından yazabilirsiniz. Eğer isterseniz yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: tell them about it. Hit it where it hurts.
1: Hey, cool thing.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Çibo Gold Selection'la keyifli bir mola her cumartesi 11'de Radyo Eksen'de. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
0: Radyo Eksen.
1: Reklam.
2: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
5: Vakıfbank daima seninle.
6: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
7: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
8: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
9: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
0: Radyo Eksen.

0: 96.2
1: Radyo Esen. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
6: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
7: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
6: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
8: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen'de.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne ister ister o.
4: Hadi iyi bir kahve içmeye.
5: Nereye bu saatte?
4: Salona.
6: Çünkü iyi bir kahve düşündüğünüzden daha yakın. Evde iyi kahve için Çibo.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen'de.

0: Radyo Eksen
1: 96.2
0: 96.2
1: Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
0: Radyo Eksen.
1: Reklam.
2: Kendi muayenehanesini açar, parasını kazanır.
3: Ya kızım, sence ben sadece para mı istiyorum? Ben birisi olmak istiyorum bu hayatta Gülizar. Saygı duyulan, kapısı açılan, sandalyesi çekilen, onların masasına oturan biri.
4: Yeni dizi Başkalarının Hayatı cumartesi Star'da. Umran
5: Oto Ekspertiz. Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
6: Güzel bir yatsan.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
0: Radyo Eksen'de.

24 Eylül Perşembe, herkese merhaba. Gülşah Turgut ben, 16.7 Radyo Eksen'de sizlere eşlik edeceğim. Londralı üçlü Mary in the Junkyard açtı bugünkü programı. İlk albümlerini Temmuz ayında yayınladılar. İngiltere'de bu senenin en dikkat çeken yeni çıkışlarından oldu bu albümleri. 2024 senesinde This Old House isimli ilk EP'lerini çıkarmışlardı ve ilk albümleri de merakla bekleniyordu. Mary in the Junkyard ve Role Model Hermit isimli ilk albümlerinden New Muscles dinlediğiniz şarkıydı. Nilüfer Yanya ile devam ediyoruz. Like I say, I run a

Kanadalı topluluk Always Radyo X'teydi. 2022 senesinde yayınladıkları Blue Rave isimli 3. albümlerinde yer almıştı Tomorrowland. Bu şarkıya ismini veren Tomorrowland ve grubu Television'la devam edeceğiz. İkonik sanatçı 2023 yılında 73 yaşında aramızdan ayrılmıştı. Television'ın 1977 senesine ait ilk albümlerine ismini veren şarkıyla devam ediyoruz. Marquee Moon.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

Megan Lewis ve multi-instrumentalist müzisyen ve prodüktör Johnny Jewel'ın ortaklık projesi Desire Radio X'deydi. Geçtiğimiz haftalarda yayınladıkları single'ları Summer Skin. Johnny Jewel'ın bir diğer projesi Chromatics ile devam edeceğiz. Chromatics 2021 yılında dağılmıştı. 2019 senesine ait 6. albümlerine ismini veren şarkıyla devam ediyoruz. Closer to Grey.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Hadi iyi bir kahve içmeye.
2: Nereye bu saatte?
1: Salona.
0: Çünkü iyi bir kahve düşündüğünüzden daha yakın. Evde iyi kahve için Çibo. Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

Ghana asıllı Avustralyalı müzisyen Genesis Owens Radyo X'deydi. Bu sene ortasında Red Starble and the World Wide Scourge isimli 3. albümünü piyasaya sürdü. Bu albümünden paylaştığı single'lardan Life Keeps Going takibinde Nijerya asıllı Londra merkezli müzisyen Obang Jayar sırayı alacak. Geçen seneye ait Paradise Now adlı 2. albümünden Sweet Danger.

69 şarkıdan oluşan 69 Love Songs isimli albümlerinde yer almıştı 1999 senesinden. Crazy for You But Not That Crazy. Magnetic Fields takibinde 80'lerde varlık göstermiş Amerikalı topluluk Beats Happening sırayı alıyor. Our Secret.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam. Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

Detroit merkezli topluluk Proto Martyr Radyo Eksan'daydı. 7. albümleri Hotel Usona yarın itibariyle yayında olacak. Grubun frontmeni Joe Casey, ABD'yi eski, yıpranmış ve giderek çöken bir otel olarak hayal ediyor. Sonra da United States of North America'dan türetilmiş bir kelime. Albümdeki her şarkı ise bu otelin başka bir odası ve her odada günümüz Amerika'sının başka bir problemiyle karşılaşılıyor. Yeni Proto Martyr albümünden Sounds We Cannot Hear dinlediğiniz şarkıydı. Bauhaus'la devam edeceğiz. 1980 yılına ait In the Flatfield isimli ilk albümlerinden Dark Entries.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam. Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com, 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Hadi iyi bir kahve içmeye.
2: Nereye bu saatte?
1: Salona.
3: Çünkü iyi bir kahve düşündüğünüzden daha yakın. Evde iyi kahve için Çibo.
0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

0: 96.2
1: Radyo Esen.
0: Radyo Esen. Haribo Art'ta bu hafta.
2: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bu haftaki etkinliklerine bakıyoruz. Mondo 8. İstanbul Fringe Festival kapsamında dün olduğu gibi bu akşam da Paribu Art'ta. Çağımızın bitmek bilmeyen bilgi akışının ve görsel yoğunluğunun içinde insanın özüyle yeniden bağ kurma ihtiyacını sorgulayan Mondo bu akşam 20.30'da Paribu Art sahnesinde. Çocuk yaşta başlayan müzik yolculuğunu kendi sözleri ve besteleriyle şekillendiren Tuana, özgün anlatım ve sıradanlığa kafa tutan şarkılarıyla 26 Eylül akşamı Paribu Art'ta. Paribu Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paribu Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
0: Paribu Art sundu.

2024 yılında gelen Cartoon Darkness isimli 3. albümlerinde yer almıştı. Avustralyalı topluluk AML and the Snippers ve Do It Do It. Nashville'dan bir grup var, sırada Snooper sırayı alacak. Geçen seneye ait Worldwide isimli 2. albümlerinden Guard Dog.

Amerikalı ikili Widowspeak'tan bu sene 7. albüm geldi. Roses isimli bu albümleri grubun müziğinde zaten alışık olduğumuz rüya hali, melankoli ve Americana duygusunu bu kez aşkın gündelik ve yaşanmış halleri etrafında topladığı bir albüm. Haziran ayında piyasaya sürmüşlerdi. Widowspeak ve yeni şarkılarından If You Change takibinde 1990 senesinden Maystar şarkısıyla devam edeceğiz. She Hangs Brightly isimli ilk albümlerinden Blue Flower.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam. Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
1: ister ol. Kendi muayenehanesini açar, parasını da kazanır.
2: Ya kızım, sence ben sadece para mı istiyorum? Ben birisi olmak istiyorum bu hayatta Gülizar. Saygı duyulan, kapısı açılan, sandalyesi çekilen, onların masasına oturan biri.
3: Yeni dizi Başkalarının Hayatı cumartesi Star'da. 1-1-2.
4: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.
9: Sen için rahat yediye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
0: getir. Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
2: Güzel bir yatsan.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

Baştan sona tek bir gece dışarı çıkmanın hikayesi gibi ilerleyen Maybe Not Tonight isimli ikinci albümlerini bu sene Nisan ayında yayınlamışlardı. Brighton merkezli topluluk Lime Garden ve yeni şarkılarından Cross My Heart Radyo X'indeydi. Gülşah Turgut ben, yarın 13 itibariyle yeniden yayın başında olacağım. Bugünün kapanışını 2008 yılından Lady Hawk şarkısıyla yapıyorum. Yeni Zelandalı müzisyenin ilk albümünde yer almıştı. Dusk Till Dawn. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. We'll be right back.

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen.
1: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı sona erdi.

Burası Radyo Eksen. Herkese merhaba. Perşembe günlerden 24 Eylül saat 8'e dek ben Güven yayındayım. Bugün YouTube'dan Walk-On yayının açılışını yaptı. Google's'la devam edelim. Our lips are sealed.

You're So Impatient. Interpol sonrasında dinlediğimiz son dönem Pixies kayıtlarından biri Eksen'deydi. Kısa bir ara vermeden önce Scott Whelan yorumuyla Eksen'de dinliyoruz. Time of the Season.

0: 96.2 Radyo Eksen. İstanbul Tiyatro Festivali 30. kez perdelerini açıyor. Türkiye ve yurt dışından 17 gösteri, premierler, ortak yapımlar ve ücretsiz festival artı programı 22 Ekim 3 Aralık arasında 17 mekanda. Ayrıntılı bilgi için tiyatro.iksv.org. Radyo Eksen katkılarıyla.
1: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
1: Reklam.
3: Hesabı alabilir miyim?
4: Buyurun.
3: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
4: Nasıl yani?
5: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Dinlediğimiz son kayıt Mulder and Scully. 90'lar sonundaydık. Catatonia'nın International Velvet albümünden eksende Carys Matthews vokaliyle dinledik. Stereophonics ile devam ediyoruz. Have a

0: 96.2 Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.
1: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
1: Reklam.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Hadi iyi bir kahve içmeye.
2: Nereye bu saatte?
1: Salona.
3: Çünkü iyi bir kahve düşündüğünüzden daha yakın. Evde iyi kahve için Çibo.
4: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.

Be Here Now albümlerinin 10 numaralı kaydı All Around the World. Yeni saatin açılışıydı. Oasis dinledik. Burası Radyo Eksen 96.2. Queens of the Stone Age ile devam ediyoruz. Insignificant Other.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne istersen o.
4: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
5: Güzel bir yatsan.
6: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak.

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

2000'ler başından bu kayıt By The Way albümlerinden Next Sunday The Dost, Red Hot Chili Peppers sonrasında Tindersticks bir Four Tops cover'ıyla radyolarınızda. What Is A Man?

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Salt'ın güncel sergisi Deniz Aşırı. Özer Kabaş ve Zamanları, sanatçı, eğitimci ve yazar Özer Kabaş'ın resimden sinemaya, tiyatrodan tasarıma uzanan çok yönlü pratiğini ve Türkiye'nin kültür tarihindeki yerini inceliyor. Deniz Aşırı, Özer Kabaş ve Zamanları, 14 Mart 2027'ye kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
0: Radyo Eksen'in katkılarıyla.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir yatsan. Umran Oto
2: Ekspertiz. Salı günü rüzgar kuvvetlenecek. Serinlik verir gibi yapacak. Hadi iyi bir kahve içmeye.
3: Nereye bu saatte?
2: Salona.
4: Çünkü iyi bir kahve düşündüğünüzden daha yakın. Evde iyi kahve için Çibo.
5: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

çıkışlı Bombay Bicycle Club. Eksen 96.2'de 2023 sonbaharından yaklaşık 3 yıl öncesine ait bir kayıt. Grubun aynı isimli albümlerinden Radyo Eksen'deydi My Big Day. Saatin kapanışını Tame Impala yapacak. Wings of Time.

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Haribo Art'ta bu hafta.
1: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bu haftaki etkinliklerine bakıyoruz. Mondo 8. İstanbul Fringe Festival kapsamında dün olduğu gibi bu akşam da Paribu Art'ta. Çağımızın bitmek bilmeyen bilgi akışının ve görsel yoğunluğunun içinde insanın özüyle yeniden bağ kurma ihtiyacını sorgulayan Mondo bu akşam 20.30'da Paribu Art sahnesinde. Çocuk yaşta başlayan müzik yolculuğunu kendi sözleri ve besteleriyle şekillendiren Tuana, özgün anlatımı ve sıradanlığa kafa tutan şarkılarıyla 26 Eylül akşamı Paribu Art'ta. Paribu Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paribu Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
0: Paribu Art sundu.

Dave Gahan ve Martin Gore'un vokalleri paylaştığı bir Depeche Mode single'ı '96-2'de Sounds of the Universe albümlerinden dinledik. 18.07 yeni kayıtlardan biri var sırada. Editors'la program devam ediyor. Seriously.

The Beatles Things We Said Today. Paul McCartney bu şarkıyı o zamanki kız arkadaşı Jane Asher'la birlikte Virgin Adaları'nda tatildeyken yazıyor. A Hard Day's Night albümlerinden eksende dinledik. Smokey ile devam edelim programa. I'll Meet You at Midnight.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
3: Alışılmışın dışına çıkan şarkılarıyla kısa sürede geniş kitlelere ulaşan Tuana, 26 Eylül akşamı saat 21'de Paribu Art'ta. Biletler için Paribu Pass.
4: Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com, 444 0644 ve acentelerimizde.

kanımcı İngilizlerin göz ardı ettiği gruplardan biri Rialto. Monday Morning 519. 18.30 burası Radyo Eksen. Raconteurs'le devam ediyoruz. Jack White'ın yan projelerinden biri. Eksen 96.2'de Many Shades of Black.

Kill Bill'in meşhur soundtrack'i Good Night Moon. Radyo Eksen'desiniz. Shiver'i sonrasında Arctic Monkeys'den dinliyoruz. Love Machine yorumu şimdi 96.2'de.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Bende Skoda var diyenler de bu hafta 5 numara.
3: Aydın'da, Çorum'da, her yerde varsın.
4: Skoda servisim, beni anlarsın.
2: 4 numara.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Veni Vidi Göz.
2: Hadi iyi bir kahve içmeye.
3: Nereye bu saatte?
2: Salona.
4: Çünkü iyi bir kahve düşündüğünüzden daha yakın. Evde iyi kahve için Çibo.
5: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
2: Radyo Eksen.

İngiliz ekip The Coral'la bugünkü programın yeni ve aynı zamanda son saatini açtık. 60'lar sonuna dönüyoruz. 8'e dek ben Güven yayındayım. Shocking Blue radyolarınızda. Send me a postcard. Before.

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Eve dönerken yorgunluğunu hafiflet ve altın bir tarif hazırla.
1: Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

Matt Berninger'den sürpriz bir 6 şarkılık EP geldi. Ask for Water'ı dinledik. Yeni kayıt Radyo Eksen 96.2'deydi. New York'tan İngiltere'ye, Oxford'a geçiyoruz. Şimdi Falls, radyolarınızda Life is Yours.

0: 96.2 Radyo
1: Eksen. İstanbul Tiyatro Festivali 30. kez perdelerini açıyor. Türkiye ve yurt dışından 17 gösteri, premierler, ortak yapımlar ve ücretsiz festival artı programı 22 Ekim 3 Aralık arasında 17 mekanda. Ayrıntılı bilgi için tiyatro.iksv.org. Radyo Eksen katkılarıyla.
2: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
0: Radyo Eksen.
2: Reklam.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları

0: da 5 numara.
1: Aydın'da, Çorum'da, her yerde varsın. Skoda servisim, beni anlarsın.
0: 4 numara.
2: Yolda yardım, eve vardım. Skoda'm sensiz ne yapardım?

Son yarım saate girerken dinledik. Ian McClough vokaldeydi. Echo and the Bunnymen, Drive Time. Bugünün yenilerinden biriyle program devam ediyor. Johnny Marr, eksende It's Time.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
5: Sen ne istersen o.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
7: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
8: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet.
9: Getir, bir mutluluk getir.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.

Yayının sonundayız. Yaklaşık 2 saat sonra E vitaminiyle ben Güven yeniden burada Radyo Eksen 96 ikili olacağım. Bu akşam kapanışı War on Drugs Pain ile yapacak. Saat 10'da tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.

0: Radyo Eksen'de Güven Yıldız'ın yayını sona erdi.
1: 96.2
0: Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen.
0: 96.2 Radyo Eksen.

96.2 Radyo Esen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Esen'de.

96.2 Radyo Eksen'den herkese merhabalar. Ben Barış Akpolat. Sağır Sultan bu hafta Pleasance'la açıldı. Poke You in the Eye. Şimdi Ty Segall'in, ki çok yetenekli bulduğum bir müzisyen. Hem stoner, hem sludge, hem doom. Yeri geldiği zaman singer and songwriter. Çok başarılı bir gitarist. Çok iyi bir müzisyen. Onun o kadar çok yan projesi ve bir şekilde dahil olduğu iş var ki bazen takip etmek zor oluyor. Geçen haftalarda yeni bir, daha doğrusu bana göre yeni bir projesini keşfettim. Gogus isimli bir proje. Shotgun Shooter.

93 tarihli In Utero albümünden geldi Saintless Apprentice Nirvana'dan. Şimdi ise Metallica ve Reload albümünden geliyor Attitude.

Metallica ve Attitude dinledik. Reload'dan geldi. Reload fena bir albüm değil. Ama bir load da değil benim için. Biraz böyle sanki B-side'miş gibi bir hava verir bana her zaman Reload. Fakat tabii ki yani Memory Remains, Fuel falan filan acayip iyi şarkılar da var. Yok değil. Baştan sona birkaç kere dinledim bu haftalarda bu albümü. Gerçekten albümün kapanışı Fixer. İnanılmaz bir parça. Eğer Reload'a böyle mesafeli durduysanız Load'a ve Reload'a özellikle bu ikisine bakmanızı tavsiye ediyorum. Atlanmaması gereken bir Metallica albümü. Fixer özellikle harika bir parça söylediğim gibi. Attitude dinledik bu hafta. Şimdi ise Candlemass'le devam ediyoruz. Samaritan.

Candlemass, Samaritan dinledik. Şimdi ise sırada Iron Maiden var. Iron Maiden 50. yıl turnesine çıktı ve geçen haftalarda bu turnenin Kuzey Amerika ayağı Montreal'den, Kanada'dan başladı. Set listi inanılmaz. Ben 4 kere falan izledim Iron Maiden'ı. İlk 2 tanesi arka arkayaydı. 98 yılında Blaze Bayley vokaliyle izlemiştim. Daha sonrasında tabii ki Bruce Dickinson'la da İstanbul'da izledik kendilerini. Yurt dışına da denk geldim. Ama 50. yıl set listi gerçekten benim Iron Maiden hayranı olmamın sebebi olan şarkılardan oluşuyor. Yeni dönem yok gibi bir şey. Bayıldım ya. Murders in the Room Morgue'la başlıyor. Wrathchild'la, Killers'la devam ediyor. Phantom of the Opera, Number of the Beast, Clairvoyant, Power Slave, Two Minutes to Midnight, Rime of the Ancient, Run to the Hills, Seventh Son of a Seventh Son, The Trooper, Hell Up Be Thy Name, Iron Maiden ve Fear of the Dark, ACSI, Wasted Years falan. Ya inanılmaz bir setlist. Keşke orada olsaydım. Yani birçok hesaptan Instagram'da da karşıma çıktı. Giden tanıdıklarım da oldu o Montreal konserine. Gerçekten uzun zamandır hiçbir konseri ve turneyi, hiçbir insanı bu kadar kıskanmamıştım. Gerçekten harika. Şimdi Stranger in a Strange Land dinliyoruz. Ve bu şarkıyı da geçen haftalarda 55 yaşına girecek olan Çağlan Tekil'e armağan ediyorum. Bir yerlerde tekrar karşılaşacağız.

Stranger in a Strange Land. Çağlan dedim ve o setlisti saydım. Setliste Çağlan'la eğlenebileceğimiz çok şarkı vardı. Özellikle ilk iki albümün hayranıydı Çağlan. Poldiyanlıcıydı benim gibi. Ben de ilk iki albüm Iron Maiden'a benim için bir başkadır. Çağlan'la en çok anlaştığımız konulardan bir tanesi ilk iki albüm Iron Maiden'ın en iyi Iron Maiden olduğuydu. Daha o punk havasını daha çok seviyoruz. Ama tabii ki Iron Maiden bambaşka bir grup. Yani biraz önce saydığım şarkılar albüm olarak çıksa çok mutlu olurum yani. Bir best of arka arkaya dinlenir. Promise You This geliyor şimdi. Exodus'un son albümü Goliath'tan.

Exodus, Promise You This ve hemen arkasından Suicidal Tendencies, Trip at the Brain dinledik. Şimdi ise biraz daha karanlık tarafa geçiyoruz. Merciful Fate, Curse of the Pharaohs.

programın en kanlı yerine geldik. Tyrant Trooper'la devam ediyoruz. Eğer old school death metal seviyorsanız bu gruba bakmanızı tavsiye ediyorum.

Tyrant Trooper old school death metal dendiği zaman ne kadar eski dönem Morbid Angel, Deicide, Obituary, biraz daha böyle Florida groove'unu seviyorsanız Tyrant Trooper keşfedilmesi gereken gruplardan bir tanesi. Mindless Exile 2024 tarihli bir Tyrant Trooper albümü. Yani 2024'te bu kadar old school bir sound'u elde etmeleri gerçekten takdire şayan. Deicide demişken programı biraz mezbahaya çevireceğim ve programı Deicide ile kapatacağım. Behead the Prophet, No Lord Shall Live. Legion albümünden geliyor. 1992'nin en büyük albümlerinden bir tanesiyle programı kapatmış bulunuyoruz. Kendinize iyi bakın. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Bye bye.

hazırlayıp sunduğu Sağır Sultan sona erdi. Radyo Eksen.

herkese iyi geceler. Radyo Eksen burası. Perşembe günlerden 24 Eylül. E vitamini başladı saat 11'e dek. Ben Güven yayındayım. Açılış 2000'ler başına ait bir Anita Lane kaydı. A Light Possession. Black Box Recorder var sırada. Good Night Kiss dinliyoruz. Şimdi E vitamininde.

Birçoklarımıza Beck'in az önce dinlediğimiz yorumuyla ulaşan The Corgis kaydı. Everybody's Gotta Learn Sometime. Eternal Sunshine of the Spotless Mind filminden elbette. Bugünkü E vitamini Maisie Star'la devam ediyor. Blue Lights.

Black Tables, Other Lives Exxon'daydı. E vitamininin sonundayız bu gece. Enstrümantal bir kayıtla programı bitireceğiz. Bill Evans dinliyoruz. Peace, peace. Önümüzdeki perşembe yeniden görüşmek üzere. İyi geceler, hoşça kalın.

I remember.

Disappointed as you are.